Kapıma gerek bu kapı sinüstür. Dehlizde şahmeranım hipotenüstür. Nazı venüstür veya uranüstür. Bak bu denli bek kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkesi küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken türüzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Batak emer okaliptüse firuzdur. Şiraz'a paf küfe bonk zıvana pilaruzdur. Esselam velhasıl iş bin Aleksan kulunuzdur.

Siktir et kavat matiklerin kırılsın hatırı. İşkembele biriktirme tırışkaları geviş getir. Aç da pançodan bir verse oku terse çap genişletir zati. Düz kontak hayat su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler conta yanıklarına gebe. Göçebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından halleyence keyif kaçırdı. Küçüldü çapçaper biçildi kaftan atılgan sülük. Sümürge kum teper çalın.